0: olsun Bir. Belki şu an. Bir daha şu yüzden ilk kontak location. Crazy.
1: Earth.
2: 23-51, Mr.